Yaşadık, eğilsen yay ülkenesin, yaşasadık. Yaşayın uşaklar, ayak bir yerilinin dışarıdan bakıyorlar. Ola kazan sen çık dışarı, sen koro yapamayısın. İyi oyna, dışarıdan bakıyorlar ayıp. Hakasan, Hamamet, Osman.

0: 구충으로 소가 독순 작냐 이그 틈에 그럭스인 분반 이그 우란 돈질라도 고친 그 낼다 도도벌기 장 옥트레 하르보데기득 아두친 이라켈흔 이노벌벌라긴나 테리케베라 날드르 데드 먹드 장거르빈이 külgü 디딤 독등기슨 데렘 독등기가 두라다드 하크라 도르큰년 왈왈라긴날레 그들 하루 멸친 귀나 겨울긴 친가 그릴맹근 우따 하다르기 아웅가르큰년 왈왈라긴나 그크대와 Dövsün kitin bulgin usundi yolsun külgü dütün küredir hinyen valvalla günne Tere kevera küdür harum örçin külgü digi kötle dav hinyen valvalla günne Şaro çoğur bəşigin öyrav çinet Küdür harum örçin küyüne kördüğün çinge Hazırım din ölüge doruk hinyen valvalla günne Delimenge Deltiri için del de gürün döşülün teve dörülcü harı seri de gürünye Döşü harı yemeligi dörün cildi yaldır şovar teve dokkın yeni vılı vılı ginele Tatur tatırın dörü havstın ortun tata darası sağan erimgin kötürün tatat Guyine burmakın şıktın tata dorukkın yeni vılı vılı ginele Tereke veri külgü düdüm bədülü qarığa Dündüm bən tangan qarığa Zoksağa doruk kin yeni volu vulla günne Aldırı dede Bögdü cangırı didikini Çarın zurğa mengin narvın Xoyru bodunan Tata teve tap mengin üydü Xonxı zengin ulet Tülükçe tüp mengin xonxı Üyüt tülükçe zengin ulet Taşır taşırtın tata karşı yokun yeni vılı vılı gine. Ölün gün zahta yuruksın önçün yarı harıga modun dişliksin ertin harı yeldin malaga. Baron karine yalıkın nesun balgılar şüysün kartlı net kulduğu kara bir ikin yeni vılı gine lay. Mimin ulan kosun gincirin mümkün dörede kürükün çinge taktı. Törde mün kövsü giderin Oço mete yesre tuskın yeni volu vallaha güne
1: Vale oy vale